0: Zeymir Fırat.
1: Sen misin?
0: Bu ne ucunların bu?
1: Alberk.
0: Sen misin? Yine bir halde, yine ben tuturuyorum.

Soumane Jamil. Soumane Seydi Jamil. Mansour Sy Borom Daara yi. Mansour Sy Donay Seydi Abou Bakar. Mansour Sy